saa ku soo yadeeki umar tatu soo saa disi ka raadiyo chat isii tokana aan yar raadiyo indii labaratanda minaa gojko labaratanda minaa adurko yimaynu muskiin hayimaynu aalami aynu turism indiga yimaynu siyaahan te ittifaal ma kaar gendre yimaynu yam 27 oran adurko jikan atajran ya ittifaal aynu yimaynu aalami siyaahan turism te gendre tajran kaar wo kirkar ittifaal yam ittifaal siyaahan gendra agwo kraan kaar amar chaptendra gane janib aynu siyaaha adurko ago siyaaha no hadaf siyaahan ago togodum huma ja ina fursa eske gendere ago siyaaha durko tagadum gendega tegna amarano kaar ardini siyaaha durko yimaino aadam siyaaha gendra etefal ma gendra te durko dilli danu kine tajran amarano musilina siyaaha za siyaaha durko janibani ikhtisad nga janibano ina teknoloji janima idara nga inara enterprise inara shirkada gna tajran wakrano saasana sanad 2026 amarano janiban erder siyaaha kaara no siyaaha durko erdra ama e million gana kaar erdini janiban siyaaha durko yimaano aalam siyaaha erdini durko sajaltiindire arku kirana saasana sanad 2020 araba taarte neges tajran siyaaha no gurtaane siyaaha kaar erdini ama siyaaha jiran erdini agu reset gurta durko dindira te kaar no duwe marta yisiye miliara te kursaano america te gana janibane siyaha kursaaran gurtara te jan siyaha mere ina no siyaha indiga te bur muhim te jan yimaano uski yimaano 27 ayno saasana durko jekan uraan durko jekan saasante yimaano siyaha ay tifal ma te bur dilli gendre te jan wakirana activate yimaano uski nga amarano yimaano uski nga kar nyamener terbara kaar nyamener aynu mumessil aynu inaanu wawi indiga aynu assemble mondial aynu jeunesse islamiga amarano shababa aynu aalamiya aynu janima islama faindiga tena yimaynu weskinga chana no aruku kaar nyamener kaanu bibliotek aynu nyamener kinga chana gende chika yimaynu te etifan meresimir tuzure tejiran inaanu munazama aynu wawi indiga janiba aynu shababa aynu aalamiya janima islama tera aynu ittifaal ma tes aanu wakra aanu tiziin wa sitte jurnayn du aanu ittifaal ma gendra u dur arabi suudiyar aanu arabi suudiyar teg ittifaal ma gendra tegran kaar amaranu chaadiyana janibin islaam aan tena gendra tena wakur u dur chaana gendan aanu ambasad aanu ni aanu suudiyan chaadar kinga alla u ben zayd mirana erni chaana aanu islaam amrana erni hadarkina tajran aa wakr erni chaana durko hadarkina chaana aanu gendra janib aanu ago ariya muhim aanu ariyan ahamiya ariyan atena durko dilli daanu kindre tajran fatagre ago kaar susute aanu chaadnga durko ahamiya ariya mere bur ahamiya didin ago ina aanu ariya gendika ahamiya hundayri hadaba aanu ariya gendiga ina aragana dilli daanu kin daanu baana kallaanga janib tagna dilli daan tan jaran amaranu erdini chaana aanu yaragana durgeenir tuzra marana ago tafu anyana ago attestation durha kinir terbara anaynu ambassadara aynu ni aanu arabi suudiyan marana erni benzaid marana erni chaana durko hadirkinna marana ago marana tafu resmiyar kendra tagna anaynu mumessil aynu ni aanu pi aynu wa mi indiga mre Dr. Muhammad bin Ahmed Musa mire faragre aichana anu durgendra aichana anu arya anu chadiyana ahamiya hundayre ago zanub tago duhunya ja arya gana ang tron ke tron ishindiga ama mara tron ishindiga te gana dili da nuki terbar anga anu preza anu konsi nasional dezaferi sene ama legina sene bo hundo mirena erne chana durko hadirkinni Sheikh Abdudayim Abdallah Musa mirena faragre ina aynu munazama aynu waawiya aynu gayna te mireen bur tiridir tejran ina aynu fursa aynu ariyaa janib aynu kallaanga janib aynu taalim nga janib aynu ariyaa ago taalim hunduye janib aynu islaama gana dilli daanu kinni sarfara faragre ariyaa mire ago janib ina aynu iqtisaad aynu chaad nga durko mura bur ahamiya didin marana ago
bor ina fo ina ge ina bora tiri ge le chike ta jaran anga ino le jina selame ina jani ban ari anga na mena bor dili no kinne ter bara ayno asosisa ayno alemi ayno amarano ayno kenisanga ayno mere eglis ayno kretenga afrik jani ban afrik ranga mena kar yemen ara universite ayno evangelika ayno chatinga kinga marana durchana gendin chana ne gendra Yem aynun uskinga rekana hunda aynu resmiyer amaranu kenisa tuzre tegiren amaran erdene janab aynu aynu girke ando ama eglise kar nyamen rekana tedro ka chana gendeni hada bayan eglise amalla alla aynu ama eglise amara erden gana janab aynu afrikana gana kapten tedro ko ago zani bayan aynu kara hundo yenar gana dilli danu ken tegiren amaranu muallimini janme eglise amarta tuz marta kuzey sa turisiya gana odur erdeni tedirib geçenden janib aynu eglizan durko ina go dilli ilim hundu durko dilli wasa kendiga te durko dilli da nukin tegiran amarano ordini ago eglizu ne ana amarano dur erdini kana duko hadir kindira gana janib aynu kara hundu e janib me te durko dilli da nukindire terbara yema aynu muskinga amarano aja administrate ani penitensiyer endiga amarano musilini amara dangaira marana Odur dilli ago tedirib geçende tedirib geçende janib aynu karinya mener tedirib geçende ago za hirme andu aynu mara dangare dur ko chiko dilli da hirme de ga tegeren inanu amarono tedirib geçende kan amarono janib aynu jistin ga amano hukuk al insan rande ga mirare marare ago in genanu munazama inisa vinde ga maraye ago partener refoktunin ago amarono adinanu idara anu odur dangare dur ko chika amu musilina dangare dur ko dilli ago tedirib geçender ago dilli zahirme ondu dur dangayre dilli gender amaro dangayra gana dilli za jerende amaro yala da dangayr chika gana za nizam ondu dilli gendiga za yala yala da ondu mosile ondu dilli gender ago marana dur dangayr ago kegar nakaga te gana dilli ago amara jisise amara inise va gana dilli wasa chenden te giren ago yala dana ago ka jekan ina no yala dano ang mere saasana en mursa osu da no re tere miner indik te giren ago inara gani dili wo sa kender ago musile hundu za dili go ender udur dangan herima hundu dili kendiga te dur ko dili tujiha de kendere labaratanda labarayna ama dangayra labaratanda mina tusre labara angi hasi nyandaran telim gayuz ankara nyandana kair sale mahamad sale saga ke karakna fidel na gerder dorna kenanere kabin teknik